Ani kaçıyordu. Rangi gürtüğün başı. Rangdung'e kere çöndüğü bindu. Rangdung'e kere çöndüğü bindu. Nani dung'e ne lom çöğme. Kaçıyordu.